Rainbow SMS terus seso gitu. Suni baku cantik, diliru, ciku gunu sonu, pangki, riku, debu, ebang biju. Suni baku cantik kasur, cola citro lagi tadi.